0: sırtıma.
1: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
2: Kat siyah, kat suri. Supara, suparuli. Maciari, maciuruli.